Burdi Orhum Şinçiyev Tıvan Radio Yelcik Tıgırvın Sakır Tadaşi ÇFM Eber Burdi Orhum Şinçiyev Tıvan Radio.